Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'le finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odeon Radyo'da seni bekliyor.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill out ve down tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.

Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken, yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odaya Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve chill out şarkılarla yayında.

0: sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
1: Yaz bitti, şehir kalabalıklaşıyor, okullar açılıyor, yeni dönem birikimlerini düşünmenin tam zamanı. Odea Radyo'da yatırım odaklı bakış açısıyla hazırlanan programlar ve içerikler sakin bir müzik akışı eşliğinde seni bekliyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Şehrin temposu yükseliyor, piyasaların gündemi her an değişiyor. Odea Radyo yatırım dünyasının içinden sesleri, uzman bakış açılarını ve güncel ekonomi gelişmelerini bir araya getiriyor. Nerede olursan ol, gündemin bir adım önünde kalmak istiyorsan Odea Radyo'ya kulak ver.

Tatil bitti. Şehrin temposu hızlandı. Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'le Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odeon Radyo'da yayında.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeo Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Odeya'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odeya Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odeya Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.
1: Like a grain of sand that wants to be a rolling stone, I want to be the man I'm not and have the things I really haven't got, and that's a lot.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, bir hisse senedi seçerken yatırımcılar en çok nelere dikkat etmeli?
3: Piyasada çok yaygın bir hata var. Birinin tavsiyesiyle sosyal medyada duyarak ya da sırf grafiği güzel göründüğü için hisse satın almak. Bu spekülatif bir yaklaşım ve çoğu zaman hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Asıl mesele şansa değil, analize güvenmek. Benjamin Graham, The Intelligent Investor kitabında kısa vadeye odaklanmak yerine uzun vadede temel analizin önemini vurgular. Şirketin iş modelini anlamak birinci nokta. Bu şirket nasıl para kazanıyor? Rekabet avantajı var mı? Bir diğer önemli nokta finansal tablolar. Borç yükü ne düzeyde? Karlılık artıyor mu? Nakit akışı sağlıklı mı? Şirketin sektördeki konumunu da değerlendirmek önemli. Pazar payını arttırıyor mu? Son adım değerleme. Tüm bu analizi yaptıktan sonra hissenin fiyatı gerçek değerini yansıtıyor mu? Bazen harika bir şirketin hissesi çok pahalıya fiyatlandığı için kötü bir yatırıma dönüşebilir. Peter Lynch, 13 yıl yönettiği Magellan fonunda yıllık bazda %29.2 getiri elde etti. Kendisinin prensibi de son derece basit. Bildiğiniz şeyleri alın. Yani tüketici olarak ilginizi çeken bir şey, yatırım olarak da ilginizi çekmelidir. Lynch'e göre birinci elden kendi yaptığınız gözlemler harika bir başlangıçtır. Ancak araştırmalar, kurallar ve disiplinle desteklenmelidir. Unutmayın, sadece hisse değil, o hissenin arkasındaki hikayeyi satın alıyorsunuz.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın soru...
3: Kendisinin prensibi de son derece basit. Bildiğiniz şeyleri alın. Yani tüketici olarak ilginizi çeken bir şey, yatırım olarak da ilginizi çekmelidir. Lynch'e göre birinci elden kendi yaptığınız gözlemler harika bir başlangıçtır. Ancak araştırmalar, kurallar ve disiplinle desteklenmelidir. Unutmayın, sadece hisse değil, o hissenin arkasındaki hikayeyi satın alıyorsunuz.

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odeya Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odeya Radyo'yla hem dinlen hem de gündem.

0: Jazz is showing.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

a beautiful face. I have seen this place.

it is. I can't believe how strange it is.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

slept the same.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün de değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Eski dostum diyeyim ben. Ali Ağoğlu, gazeteci, finansal danışman ve ekonomist. Bir sürü title var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zeliha Hanımcığım. Çok şık bir yerde yayın yapıyorsunuz.
0: Evet, çok güzel bir yer. Gerçekten çok sevimli bir yer. Enerjisi de süper.
1: Evet.
0: Bu arada tabii biz bugün şeyi konuşacağız. Her podcast'te şunu konuşuyoruz. Hani vatandaş için ne daha önemli, neye dikkat etsinler onu konuşuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün de değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Eski dostum diyeyim ben. Ali Ağoğlu, gazeteci, finansal danışman ve ekonomist. Bir sürü title var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zeliha Hanımcığım. Çok şık bir yerde yayın yapıyorsunuz.
0: Evet, çok güzel bir yer. Gerçekten çok sevimli bir yer. Enerjisi de süper.
1: Evet.
0: Bu arada tabii biz bugün şeyi konuşacağız. Her podcast'te şunu konuşuyoruz. Hani vatandaş için

0: bazıları altın, bazen gümüş. Neyse, her dönemin farklı bir iklimi veya o zamanki dönemin emtiaları oluyor. Şimdi o zaman ne yapmalı? Yani bilmeyenler için söyleyeceğim ilk başta, emtia dünyası neleri kapsıyor? Önce onu bir sorayım ben, yani hiç bilmeyenler için.
1: Peki, yani yaklaşık 40 yıl oldu finansal piyasalardayım. Finansal piyasalardan kastımız, baktığımızda döviz piyasası, para piyasası ve para piyasasının içinde tahviller de bunun içine giriyor. Bir de hisse senedi piyasaları vardı. Şimdi bu normal bizim ilk başladığımız dönemde yatırım alternatifleri bunlarla sınırlıydı. Fakat 2004'ten itibaren, özellikle 2001, 11 Eylül'ünden sonra Amerika'nın parasal genişleme, faizleri son derece hızlı bir şekilde aşağı indirip parasal genişleme dönemine gelip dotcom bubble'ını bir nebze olsun hafifletebilme adına yaratmış oldukları parasal gevşemeyle finansal piyasalardaki bazı fonlar başta olmak üzere emtia bölgesine geldiler. Emtia bölgesinden kastım nedir diye baktığımızda ana bloklarını sayabiliriz. Tarımsal emtia bloğu, bunun içinde mısır var, buğday var, soya var. Vadeli kontratları olanlardan bahsediyoruz tabii ki. Kakao var, şeker var, pirinç var.
0: Yani kahve var.
1: Kahve var.
0: Bunlar, en çok içtiğimiz.
1: Evet, tarımsal emtia bloğu. Diğer tarafta bazı metaller veya endüstriyel metaller olarak adlandırılan alüminyum, nikel, kurşun, kalay ve çelik bölgesi var. Tabii bu çeliğin alt maddesi olarak A hurda, B demir cevheri kontratları var. Bunun dışında değerli metaller bölgesi var. Orada altın, gümüş, platinyum ve paladyum var. Bunun dışında bir başka blok, enerji bloğu var. Burada ham petrol başta olmak üzere, ki ham petrolün dünyada iki tane ana gösterge fiyatlaması var. Bunlardan bir tanesi Brent. Bu Brent, Ozeberg ve bir tane daha yerin olduğu Kuzey Batı Avrupa'nın Amsterdam bölgesinin fiyatlaması. Bu Avrupa ve Akdeniz fiyatlamasını etkiler veya bu bölgelerde çıkan ham petroller Brent üzerinden fiyatlanır. Şunu da belirteyim, petrolle ilgili biz ekranda bir tane petrol fiyatı görürüz ama yanılmıyorsam 140'tan fazla, 150'ye yakın değişik petrol üreten ülke ve bölge var ve her bir bölgenin molekülü farklıdır ve her biri fiyatlamayı baz aldığı yere göre ya iskontolu ya primli işlem görür. Yani basit olarak Azeri petrolü light bir petroldür. Çok kolay rafine edilir. O primlidir. İran'ın ağır petrolü ağır bir petroldür. Zor rafine edilir. İskontolu işlem görür. Hakeza Ural Heavy de öyledir.
0: İskontoluyu biraz açalım.
1: Normalde biz ekranda veya şimdi petrol fiyatlamaları, Platts dediğimiz İngiltere'deki aslında özel bir şirketin bir araya getirdiği fiyatların o günkü ortalamasını ifade eder ve bir fiyat Platts ortalaması diye bir ortalama çıkar. Bu o günün benchmark'ıdır. Tıpkı borsadaki şeydeki saatlik olarak belirlenen vadeli kontratlardaki uzlaşma fiyatının olduğuna benzer bir fiyat belirlenir. Sonra
0: ya simge fiyat gibi mi benchmark?
1: Gösterge fiyattır. O fiyatın altında veya üzerinde o gün yapılan işlem Platts eksi veya Platts artı diye konuşulur. Taraflar arasında, fiziki petrolü alıp satanlar arasında, o petrolün doğası gereği ya iskonto olur ya primlidir. O bölgenin özelliği hep öyledir.
0: Peki emtialarda mesela alan...
1: Emtialar değil bu arada, sizi de düzeltebilir miyim Zeliha Hanımcığım?
0: Tabii ki.
1: Bunu basında uğraşıyorum. Emtia çoğuldur.
0: Doğru.
1: Metanın çoğuludur emtia.
0: Emtia diyelim o değil. Zaman. İyi uyardınız, izleyenler de bilsin. Çünkü biz de hep emtialar diyoruz.
1: Bunu
0: ya.
1: Bunu düzeltmeye çalışıyorum. Emtia. Tamam. Emtia çoğul geniş.
0: Emtia çoğul bir şey olduğu için biz onu genişledik. Tamam, o zaman şöyle diyeyim. Bak çok güzel öğrendi bizi dinleyenler, izleyenler de. Emtia daha geniş bir alanı kapsıyor dediniz ya. Değerli mineraller giriyor mu onu? Çok konuşulduğu için söylüyorum bu dönemde.
1: Nadir toprak elementleri dediğiniz zaman girmiyorlar. Çünkü bizim konuştuğumuz finansal emtia bloğu, vadeli kontrat dediğimiz, vadeli kontrat da kısacık açıklayalım isterseniz. Vadeli kontrat dediğimiz finansal hali, bu ürünlerin finansal hali. Şimdi Brent'in Amerika'daki karşılığı WTI, West Texas Intermediate denilen bir petrol oranın gösterge fiyatlaması. Doğalgaz için de gene Amerika'daki Henry Hub denilen bir doğalgaz dağıtım ve depolama bölgesinde oluşan fiyatlar esas alınıyor. Şimdi burada... Bu çınar ağacı altında diye başlayan bir hikayedir bu ama ben o kadar eskiye gitmeyeyim. Teknik olarak buğdaydan un üretecek birisi fabrikasının un değirmenini bütün bir yıl boyunca çalıştırdığında buğday bütün bir yıl boyunca çıkmaz. Normal hasat mevsimleri vardır. O hasat mevsiminde çıkar. Sonrasında o fabrikanın 12 ay çalışması için her ay belli fiyatlardan malı ham maddeyi veya buğdayı

0: tekrar onu una çevirip işlemesi gerekiyor. Ama ilerideki vadede yani ileriki tarihlerdeki fiyatı bilemediğinde planlama yapamazsınız. Finansınızı ayarlayamazsınız, pazarınızı ayarlayamazsınız. Bunun için şöyle bir anlaşmayla başlıyor ilk bu iş, çınar altındaki. Ben bugün diyelim ki Mayıs ayında, Haziran, Temmuz, Ağustos'ta hasat olacak. Ama ben bir dahaki sene Kasım ayında gene buğdaya ihtiyacım var ve kaç fiyattan alacağımı bilmek istiyorum dediğinizde bir vadeye, Kasım'ın son gününe diyelim, bir anlaşma yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki bugün 625 dolar olan, 6.25 dolar olan, pound'a 6.25 dolar olan buğdayı ben o gün geldiğinde 6.35'ten almaya hazırım.
1: Taahhüt ediyorsunuz.
0: Diye bir şey veriyorsunuz, teklif veriyorsunuz. Teklif. Karşı taraf diyor ki ben buğdayı saklayacağım, böceklerden koruyacağım, depoları soğutacağım.
1: Maliyetimi.
0: Havalandırma alacağım. Heh, bugünkü 6.25 olan o gün 6.40'a mal oluyor. Biraz da kar ver bana, 6.42'den satarım diyor. İşte 6.45'den satarım diyor. 6.35, 6.45 arada 6.42'den anlaşıyorlar diye.
1: Anladım.
0: Bu şu demek, Kasım ayında un değirmeninin sahibi buğday üreticisi ve depolayanın depolarından Kasım ayında şu kadar miktardaki buğdayı alacak, una çevirecek diye fiyatı garantilediği bir kontrat biçimi. Aslında bunun dövizde de karşılığı teknik olarak forward dediğimiz vadeli kontratlar. Ama dövizdeki vadeli kontrat nasıl çalışıyor diye baktığınızda bugünkü spot fiyatı, cari fiyat neyse.
1: Normal günlük fiyat neyse.
0: Günlük fiyatın.
1: Yani baktım ben. Evet.
0: Günlük fiyat bugün evet. Diyelim ki 45.25 dolar TL. Ben Kasım ayında dolar TL'ye dolar almak istiyorum dediğinizde bankaya gittiğinizde.
1: Oradaki fiyata bakıyorum.
0: Oradaki fiyata bakıyorsunuz ama bir hesap yapılıyor bunda. Bugünkü fiyatın üzerine ben Kasım ayında dolar alacaksam karşı banka bugün doları alıyor. Kasım ayına kadar vadesine kadar yatırıyor, bir faiz alıyor. Ona göre onu bir şekilde iskonto ediyor. Buna karşılık bugün dolar alırken ödediği bir TL var. O TL'ye karşı bir faiz ödüyor. Onu da fiyatın üzerine bindiriyor. Maliyetlendiriyor onu ve o gün bir fiyat çıkıyor karşısında. Bu forward işlemleri dövizde terzi dikimi işlemlerdir. Vadesini, fiyatını, her şeyini kendiniz belirleyebilirsiniz. Ama vadeli kontratlar dediğimizde
1: emtiada
0: veya dövizde de vadeli kontrat olabiliyor. Bunların hepsinde vade sonu bir vade tarihi standarttır. Ve o standart vade tarihinde taraflar fiyat el değiştirir veya Amerika'daki vadeli kontratlar fiziki teslimlidir.
1: Peki.
0: Avrupa'dakiler fiziki teslimli değildir. Uzlaşma fiyat üzerinden kar ya da zarar oluşur.
1: Şimdi tabii bunlar çok teşekkür ediyorum bu arada. Çok önemli konular. Şeyi de soracağım ben bir taraftan. Şimdi bu alanı takip etmek isteyenler de nereden başlaması gerekiyor onu da soracağım. Yani şimdi mesela dediniz ya Brent var, WTI var. Bu petrol açısından söyledim. Biz mesela Brent'e bakıyoruz ya da insanlar diyor ki hangi petrol fiyatına bakacağım. Bunu çok güzel anlattınız. Bir de vatandaş ya da işte ne bileyim bizi dinleyen, izleyenler bu emtia piyasasını ya da bu alanı takip etmek istediklerinde nereden başlayacak? Nelere bakması lazım? Onu da merak ediyorum. Yani nereden bakıp başlayacak emtiada? Her dönemin emtiası başkadır dediğimiz için soruyorum.
0: Şimdi her dönemin emtiası farklı dediğimizde aslında önce ekonomik gelişmelere bakacağız. Sonra politik gelişmelere bakacağız. Şimdi.
1: Peki o zaman vatandaş ne yapacak? Bunu alanı takip etmek, yani sadece petrol olarak değil, emtiayı takip etmek istiyor ve şimdi çok bilindiği, duyulduğu finansal okuryazarlığımız yazarlığımız arttığı için insanlar da bize de soruyor, size de soruyordur. Nereden başlayacak, nelere bakacak? Yani burada mesela her bir emtianın davranış şekilleri de başka mesela. Basitçe nasıl başlayacak? Ben hiçbir şey bilmiyorum.
0: Nasıl yatırım
1: duyuyorum
0: yapar?
1: Duyuyorum mesela. Diyorum ki buğday yükselmiş diyor biri bana. Ben diyorum nasıl gireceğim, ne yapacağım, nereden başlayacağım, neye bakacağım? Yani böyle ben hiçbir şey bilmiyormuş gibi siz bana söyleyin.
0: Nasıl yatırım yapılır diye nasıl yatırım yapabilirim bunlara diye sorduğunuzda önünüzde iki alternatif var. Bu alternatiflerden bir tanesi borsada işlem gören fon dediğimiz ETF, Exchange Traded Fund denilen fonlar var. Şimdi bu fonlar çok değişik türleri var. Türlerden kastım şöyle, petrol mü alacaksınız? Petrolle ilgili bir pozisyon mu alacaksınız daha doğrusu? A, petrolün yükseleceğini mi öngörüyorsunuz? Petrolün düşeceğini mi öngörüyorsunuz? Birinci
1: nereye
0: kural
1: bakacağım?
0: Bu. Şimdi bunu önce piyasadaki gelişmeler, mesela şu andaki 3 gündür olan şey, işte 100 doların altına inmeye çalışan petrol bir anda tekrar 115-120 dolarlar seviyesine yeniden çıktı.
1: Tamam, gelişmelere şimdi, bakacağım. Tahmin edemem ama bir taraftan.
0: İşte zaten ama önce bir beklentinizin olması lazım.
1: Şimdi bu dönemin emtiasına baktığında mevcut gelişmelere göre, yani bu dönem diyorum işte son 5 sene örnek petrol. İşte ondan önceki 5 sene örnekle gidiyorum altın. İşte bundan sonraki 5 sene bilmiyorum belki buğday.
0: Bakın.
1: Her dönemi farklı dediğim o.
0: Aslında dönemler Yıllar 5 yıllık döngülerde değil, daha kısa.
1: Evet, örneklemeyle öyle, gidiyorum. Tamamen tamamen bir örneklemeyle gidiyorum. Şimdi bunların çünkü davranışları da birbirinden farklı. Yani
0: çok farklı.
1: Petrolün farklı,
0: dinamikleri farklı.
1: Ha, enerjinin farklı, buğdayın, kakaon, kahve hepsinin dinamiği başka. Dolayısıyla petrolle buğday mesela aynı mantıkla hareket eder mi? Mesela şimdi bunu da sorgulamak istiyorum. O yüzden girdim araya.
0: Dinamikleri farklı. O yüzden aynı kefeye koyamazsınız. Çünkü petrolün dinamiği dünyanın en büyük piyasasıdır petrol. Yani en büyük piyasası petroldür. Yani hepimiz para piyasaları veya döviz piyasaları diye baktığımızda tek ürün olarak veya tek bir meta grubu olarak baktığında petrol dolar euro paritesinin işlem gördüğü piyasalardan bile büyüktür. Fiziksel ve finansal olarak aynı anda ikisi birden işlem gördüğü için en büyük finansal piyasa aslında bakarsanız petrol.
1: Rakamla gidiyorum. Benim $100 var. Bunu yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar edeceğim. Sadece nasıl yapılacağını anlamak adına soruyorum. $100 var. Ve ben buğday alacağım. Çünkü gıda fiyatlarının ya da gıdanın artacağını düşünüyorum. Çünkü mesela kuraklık bekliyorlar. Örnek gidiyorum yani. Hı-hı. O dönem gıda, yani o dönemin emtiyası diyelim gıda. Buğday alacağım. $100 var. Gittim herhangi sizin söylediğiniz kurumlardan birinden basitleştirerek anlatıyorum. Sormaya çalışıyorum. Gittim $100 verdim. Dedim ki ben 3 ay sonra buğdayın $7 olacağını düşünüyorum. Şu an $6.2. Onun için diyorum ben yukarı doğru olacağını düşündüğüm için uzun pozisyon açarak $100 size verdim. $300'lık kaldıraç dediğiniz için bana gidin buğday alın dedim. Geldik o güne. $7 olmadı o.
0: O güne gelmeden hayatınız hangi enstrümana yatırım yaptıysanız.
1: Buğdaydan gidiyorum mesela.
0: Hayır, o enstrüman değil. Buğday için hangi yöntemi kullandığınıza bağlı. ETF kullandıysanız bir şey yapmanız gerekmiyor.
1: Yok, ben vadeli kullandım. Yani tamam, vadeli kullandıysanız.
0: Vadeli kullandıysanız.
1: 3 ay sonra.
0: 3 ay sonraki bir kontratı alsanız dahi. Ha.
1: Evet.
0: 3 ay sonraki. O 3 ay boyunca buğday fiyatı, hı hı, 6.20'den 5.20'ye düştü. Sizden teminat isterler. Veya satmanızı, pozisyonunuzu kapatmanızı isterler.
1: Anladım.
0: B, 7.20'ye daha önce çıktı. 3 ayı beklemeniz gerekmiyor. Çünkü her gün işlem görüyor bu kontratlar.
1: Doğru.
0: Her gün işlem gördüğü için.
1: 8'e çıktı.
0: 8'e çıktığında da satabilirsiniz. 3 ayı beklemenize gerek yok. Veya 7.2'ye bir hafta sonra geldi. Bir hafta sonra satabilirsiniz. Veya bekleyebilirsiniz. Ama düştüğü durumda teminat tamamlamanız gerekiyor.
1: Anladım. Onların da bir profesyonelden yardım alman gerekiyor.
0: Her gün kar
1: yani,
0: ve zarar hesabı yapılıyor.
1: Evet.
0: Teminatınız yetersiz kaldığında size teminat tamamlama çağrısı gelir.
1: Şimdi bunu dinleyen veya izleyenler çok karışık gelecektir. O yüzden siz çok bilgilendirici anlatıyorsunuz ama mutlaka profesyonelden
0: İlk başta
1: yardım alacaklar.
0: Sıfırdan
1: söylüyoruz.
0: Hiç bu işe başlamamış birisi, hiç yapmamış birisinin önünde mutlaka uluslararası piyasaları takip edebileceği bir bilgi akış sistemi, birçok var, web sitesi var, adını vermeme gerek yok. Ama bir, bunları kullanmayı öğrensinler. İki, teknik analizi öğrensinler. Üç, haberleri yorumlamayı öğrensinler. Dört, kendilerini bir süre hiçbir işlem yapmadan test etsinler. Bu bir süreden kastım da bir hafta değil. Yani sakın yanlış anlaşılmasın. Ben bir aydan da bahsetmiyorum. Bir. En az bir 3-6 ay işlemi, hayali işlemler yaparak kendilerini test etsinler. Veya demo hesabı denilen hesaplar var. O demo hesaplarında kendilerini biraz test etsin, alışsınlar işlem yapmaya. Çünkü 40 yıldır bu piyasaların içinde işlem yapan birisi ben bazen alacakken satıyorum önümdeki ekranda. Ben bile yapıyorum bu hatayı.
1: O yatırımcı psikolojisi başka bir şeye giriyor.
0: Yanlışlıkla yapıyorum. Al tuşu yere sat tuşuna basıyorum.
1: Anladım. O bile oluyor yani. Onun
0: oluyor
1: canım, dikkatli olacaksın.
0: Bu bile oluyor yani. Hani ya ben dönebiliyorum. Ben onu kontrol edebiliyorum. Ama bazen unuttum bile oluyor. Yani yanlış işlem yapmışım. Aldım zannediyorum. Meğerse satmışım. Mesela.
1: Peki şunu soracağım. O zaman şöyle mi düşünmek lazım acaba? Şimdi bir yatırımcıyım ben. MTI'ye bakıyorum. Üründen çok yani MTI'ye bakıyorum. Üründen çok o döneme mi bakacağım? O dönemden kastım. Örneğin 2001 krizi başkaydı. Pardon, 11 Eylül dönemi başkaydı. 2008 Amerika Birleşik Devletleri dönemi başkaydı. Her dönem farklı. Savaşlar dönemi oluyor. Ne bileyim, pandemi dönemi oluyor. Örnek yani dolu. Dolayısıyla üründen çok döneme mi bakmalıyım ben? Yani hangi ürün değil de döneme mi bakmalıyım?
0: Kesinlikle öyle.
1: Yani mesela altın çok konuşuldu. Belki şimdi konuşulmayacak da. Yağmurlar bol yağdı. Bir sürü ürün belki çürüyecek. Ona göre bir şey düşüneceğim. Yani bunu anlamaya çalışıyorum ben.
0: Kesinlikle. Ya önce biraz evvel söylediğim gibi önce ekonomik koşullara bakacaksınız. Ekonomi küresel olarak büyüyor mu, büyümüyor mu? Mesela bahsettiğiniz dönemlerin hepsi kriz dönemleri. Bu dönemlerin hepsinde ekonomiler genel olarak bir önce küçülürler, bir daralırlar, bir bakarlar. Herkes kendini kontrol eder, yeni yatırım yapmazlar. Mesela bakırla ilgili Doktor Bakır'dır lakabı onun piyasalarda. Siz de biliyorsunuz onu. Doktor Bakır dediniz, ekonominin sağlığını, dünya ekonomisinin sağlığını gösterir o. Yani o yüzden ekonomiler daraldığında bakır fiyatları yükselmiyor. Ha bakır fiyatları ekonomi daralmışken yükselmeye başlıyorsa az güzel bir indikatördür ekonominin toparlanacağına dair.
1: Nereye bakman gerekiyor olur. Önemli.
0: Aynen öyle. Bir, önce ekonomilere sonra jeopolitik tarafa buyurun petrol. Buyurun Ukrayna-Rusya savaşı tahıl emtia şeyleri buldu. Tahıl ya işte tarımsal emtia bölgesini buldu.
1: Mesela.
0: Mesela yani şimdi deyin ki çıktı mesela kakao. En güzel örnek benim için kakaodur. Kolay örneklerden biri. Şimdi ben dedim ki ya kakao 2000 dolardan 12 bin dolara çıktı. Çıkarken çok fazla hikaye yazdı. Daha doğrusu herhangi bir ana trend olması gereken seviyenin çok üzerine veya çok altına indiğinde her zaman daha çokçular dediğim bir blok vardır ki onlar o trendi abartırlar. Altında ve gümüşte özellikle gümüşte son bu yılın başında aynı şey oldu. Gümüşte altında da oldu ama en güzel örnek kakaodu. Şimdi kakaodaki örneği şöyle anlatayım. 2000 dolar ve dediler ki küresel ısınma nedeniyle dediler dedim ya yazılan hikaye bu. Bu yazılan hikayelere de çok prim vermemek lazım. Onun özel olarak kakaodan örnek veriyorum. 12 bin dolara kadar yok efendim kakao ağaçları alçaktakiler kurumuş da yukarıdakiler de ekilmemiş de daha çıkmamış da kakao üreticileri öyle olmuş böyle olmuş derken 2 bin dolardan 12 bin dolara kadar
1: vadeli kontratlar çıktı. Ben keki ev hanımıyım niye kakao fiyatı yükseliyor hadi bakalım.
0: Çok güzel şimdi ev hanımı olarak kakao fiyatının yükselmesiyle ilgili siz zaten o haberleri okuduğunuzda kakao 8 bin dolara gelmiştir. 2 bin dolara da almış olan 4 katına para kazanmıştır.
1: Peki hangi, şimdi, o dönem ne dönemi? Neden mesela kakao? Her dönem ayrı diyoruz ya. Kakao 2 bin dolardan 12 bin dolara geldi. Niye geldi?
0: Çok
1: hani
0: güzel.
1: Petrolü anlıyorum.
0: Çok güzel.
1: Hareket var. Pandemiyi de anlıyorum hadi. Orada da gıda filan. Ne bileyim ben 2008'i de anlıyorum. Büyük krizi. Çünkü belli nedenler. Mesela şimdi altın çıktı sonra gümüş çıktı. Petrol çıktı. Buğday yine savaş. Neden kakao? Yani kakao böyle çok acayip stratejik bir ürün değil. Normal şartlar altında.
0: Çok güzel.
1: Mesela.
0: Dinamiklerini bilmeniz gerekiyor.
1: Bilmiyorum mesela işte. Ben biliyorum. Anlamaya çalışıyorum.
0: Şimdi söyleyeceğim. 12 bin dolara çıkmış olan bir kakao fiyatı. Daha doğrusu ben bunu 10 bin dolarda söyledim. 12 bin dolar değil 5 katında söyledim. Çünkü 5 katı çok büyük bir rakam.
1: Tabii yani ki.
0: Konuştuğumuz sürede baktığınızda 8-9 aylık bir süre. Çok kısa bir süre. Çok yüksek bir
1: ama
0: getiri.
1: Ama çok güzel örnek veriyorsunuz. Stratejik bir ürün olmamasına rağmen. Tam da ona sormaya çalışıyorum.
0: Tabii zaten ona, ben de ondan örnek vermemin sebebi o. Ben dedim artık kakaolu bir ürün tüketmeyeceğim, pekmez yiyeceğim dedim. Çünkü yerine konulabilir bir meta kakao. Ve dedim ki bu talep çok, ya bu fiyatlama yanlış. Burada müthiş bir düşüş olacak, burası kırılacak, dökülecek. Bir tane de ben Kültür Üniversitesi'nde ders verdiğim sırada oradaki öğrencilerimden, çok sevdiğim öğrencilerimden bir tanesi kakao ve çikolata üzerine çalışıyor. Ve o kakao ile ilgili beni sürekli arar, beni update tutan da onun aramalarıydı. Hmm. Ve ona da söyledim. O dedi ki ya geçen hafta bilmem alsaydık da şu hafta bir kamyon alsaydık da şu kadar para kazanırdık da. Dedim ki bak.
1: Marketten toplasaydık o kakaoları. Dedim pandemi ki, de şey.
0: Tabii.
1: Neydi o? Aman söyleyin hamur yapılan maya topladık maya, ya.
0: Ama pandemide maya çok önemli bir şeydi. Herkes eve kapandı. Herkes ekmek sanatkarı oldu yani.
1: O da enteresan bugün. O konuya hiç girmeyeyim. Yani şimdi kakao örneğinde verdiğiniz gibi sözünüzü balla kestim.
0: Sonra ne oldu
1: kestim.
0: Ama? Sonra ne oldu?
1: Oradan özellikle balla kestim sözünüzü. Mesela geçmişe baktığımızda kakaoyu lütfen de tamamlayın da. Geçmişe baktığımızda peki mesela bu dönemin imtiyası diyebileceğimiz örnekler var mı? Onu da sormak istiyorum ek olarak.
0: Çok
1: buyurun
0: güzel.
1: Kakaodan devam.
0: Çok güzel. Kakao ne oldu? Ben pekmez yemeye karar verdiğim andan itibaren kakao talebi düşmeye başladı. Çünkü kaçınılmaz. Kimse o fiyatları ödemez ödeyemez. Anlaşalım onda yani. Sonuçta bir bu eninde sonunda herkesin kendi ürettiği gelirle doğru orantılı bir şey. O fiyattan kakao alamazsın. En fazla zenginler yani. O zaman kakao üreticileri veya tüketicileri veya fabrikaları, çikolatacılar büyük ihtimalle ya iflas ederler, çekilirler piyasadan. O zaman kakao çok primli bir ürün haline gelir. O zaman da kim alır onu? Çünkü zenginler de almaz bir süre sonra.
1: Anladım.
0: Ne yapıyorsun mi? 2800 dolar şu anda kakao.
1: Anladım. 12.000'den 2800'e geldi.
0: 12.000'den 2800. Şimdi bu dönem evet. Ne olduğu ile ilgili en güzel örnek 2006-2008 arasında yaşandı. İlk defa finansal piyasaların emtia piyasasına girdiği dönem 2006-2008 arasıdır. Ne olduğunu söyleyeyim size. Üçer aylık aralarla.
1: Hı-hı.
0: Üçer aylık aralarla. Fonlar ilk defa girdi. Pek de sevdiler bu işi. Çünkü onlar girince vadeli kontratlar eskiden buğday üreticisiyle un değirmencisi arasında anladım. Geçen bir dünyaydı. Şimdi araya bir üçüncü taraf girince un değirmencisinin de buğday üreticisinin de hesap şaştı. Çünkü onlar büyük para geldi oraya. bilmedikleri bir dünya, onların bilmedikleri bir dünya. Abi baktılar ki biz parayı koydukça ve aldıkça bu fiyatlar yükseltebiliyoruz. Aa süper dediler. Bir girdiler sırasıyla, ya sıra önemli değil. Üçer aylık dönemlerle. Petrole girdiler, çıktılar. Girdiler. Oradan çıktılar, altına girdiler. Altından çıktılar, nikele girdiler. Nikelden çıktılar, buğdaya girdiler. Buğdaydan çıktılar, doğalgaza girdiler. Doğalgazdan çıktılar, pirince girdiler. Pirinçten çıktılar, gümüşe girdiler. Üçer aylık o dönemi izleyen birisi, ki ben bununla ilgili bir doktora tezi yapmak istiyorum. Böyle hayallerimden bir tanesidir o. 2006-2008 döneminde hakikaten finansal piyasalara giren bu fonlar o piyasaları gerçekten darmadağın etti. Onları bilmenize imkan ve ihtimal yok. Çünkü bir fon, bir grup fon kendi aralarında konuşarak veya konuşmayarak veya bunlar şimdi teknik analizler veya yapay zekalarla bunları bulmak kolay ama o zaman
1: dönemi
0: başka bir dönemdi. Tabii. Belki anlaşarak yaptılar. Belki birileri birinin peşine takıldı. Sonuç olarak böyle üçer aylık dönemlerle, dalgalarla birinden girdiler ötekine çıktılar. Birinden çıktılar ötekine girdiler. Böyle bir şeyi takip etmeniz bugünkü koşullarda bile imkansız, o zaman mümkün değil.
1: Emtia tarafında bir yatırımcının en büyük avantajını merak ediyorum. Yani bilgi mi, sabır mı, ne bileyim doğru zamanlama mı? Bunu da sorayım. Son sorum bu olsun. Bayağıdır konuşuyoruz.
0: Bilgi. Ama bilgi de şöyle. Şu andaki A sosyal medya, B internet ortamı, C yapay zeka ortamında bu bilgi dediğimiz şey filtre edilmesi, rafine edilmesi oldukça zor hale geldi. Onun için zaten 6 ay boyunca deneme hesabı dedim. O bilgileri özümsemek zor, analiz etmek daha da zor. Bu arada şunu da belirteyim. Borsada işlem gören fonlara 1'e 1, 1'e 3 olabiliyor ama vadeli kontratların kendisi zaten doğal olarak kaldıraçlıdır. Nasıl kaldıraçlı? Onların yapısı itibariyle mesela borsadaki Viyop'ta, İstanbul'daki Viyop'ta normalde 1'e 10 civarında bir kaldıraç oranı var. Bazılarında 1'e 20, bazılarında 1'e 5
1: gibi. Yani 100 lira yatırıyorum.
0: 500 liralık bir risk alıyorsunuz.
1: 500 liralık iş alabiliyorum.
0: %20 zarar edersen para kaybettiğinizde bütün paranız kalıyor. %20, tamam. 5, yani 1'e 5 kaldıraç.
1: Emtia'da bu doğal.
0: Bu doğal, bu işin parçası. O yüzden dikkatli yönetmek gerekiyor dedim. En kritik konu vadeli kontratlara girdiğinizde, hı-hı, o vadeli kontratların fiyatları her gün kar zararı hesapladığı için ve sizden teminat isteyip size fazlasını kar ettiğinizde de o parayı ödüyorlar, her gün ödüyorlar. O paraları doğru yönetmeniz ilk ve en önemli koşul ama bilgi en kıymetlisi. Bilgiden de kastım mesela altın, özellikle gümüşle ilgili en güzel örnek, en yakın gümüşle ilgili örnek. Vay efendim, Çin'deki güneş paneli üreticileri gümüş bulamıyormuş da Çin'deki gümüş stokları şu kadar düşmüş de ve 120 dolara geldiğinde gümüş 200 dolar olacak diyen arkadaşlarımız vardı. Bu arada hani herhalde Türk finans piyasalarının gümüşe en fazla önem atfeden yorumcularından biri benimdir. Bunun da temel sebebini hemen kısacık anlatayım. Bilgiden kastım da bu. 1980 yılında bir Silver Thursday diye bir olay vardır. Şubat ayında, Mart ayında yaşandı yanılmıyorsam, ya Şubat diye. Fakat 1980'de yaşanan olay da şu var. Altın 850 dolar, gümüş 50 dolar olmuştu. Buraya gelene kadar ve herkes de diyordu ki altın 1980'de 850 dolara görmüş. Bugün enflasyonda buraya getirirseniz işte atıyorum 2010 yılında 2300 dolar olacak falan deniyordu. Böyle bir takım hesapları ya da 2300 olması lazım falan deniyor. Ben de o zaman demiştim ki ben hikayenin arkasını biliyorum. Şimdi hemen kısacık anlatacağım. Arkasındaki hikayeyi bildiğiniz zaman buna inanmıyorsunuz. Bu söyleme inanmıyorsunuz. Neden? Eğer buna inanıyorsunuz demiştim ben. Gümüş 50 dolar olduğunda aynı hesabı yaptığınızda gümüş 145 dolar olması lazım demiştim ben. Çünkü ben o hesabı yapmıştım. Hikaye ne? 1973 yılında Hunt biraderlerle başlayan bir hikaye. İşte eğer vadeli işlemlerle veya emtia bloğuyla uğraşacak bir yatırımcılarımız varsa hepsinden hasseten rica ediyorum. Hunt biraderlerin 1973'te başlayıp 1980'de büyük bir iflasla sona eren müthiş bir gümüş manipülasyon dönemi vardır. İçinde altın ve bildiğiniz bütün emtia bloğu da girmiştir bu manipülasyonun içine. Ve bu manipülasyonun içinde o zaman 1973'ten bahsediyorum, petrol krizinin olduğu dönemde OPEC ilk filizlenmiş ve OPEC'in efsanevi başkanı Zeki Yamani dahil, İran Şahı Rıza Pehlevi dahil, Avrupa'nın bütün kraliyet ailelerin üyeleri de bu manipülasyonun parçası veya içinde olmuşlardı. O dönemde yaşananları iyi anlamadığınız takdirde bugün birçok şeyi anlamanız çok zor. Başka bir şey de söyleyeyim. Amerika'da ham petrol fiyatı -40 dolara düştü.
1: Pandemide.
0: Şimdi -40 dolara...
1: Pandemidekini demiyor musunuz?
0: Pandemide ama -40 dolara düşmesinin arkasındaki dinamiği bilmiyorsanız, ki ben 1980
1: Evet.
0: Gümüş Silver Thursday denilen, yani gümüş perşembe denilen gün. Arada 3-4 tane daha örnek sayabilirim ama en sona $40
1: petrol
0: denen petrol benim Amerika'daki ve dünya borsalarındaki vadeli kontratlara güvenimi tamamen kökten sarsmıştır. Baştan onu söyleyeyim. Güvenmeden tedbirli olarak davranmanızı herkese çok şiddetle öneriyorum. Oradaki düzenlemeler çok iyidir, beni korurdur derseniz koruyamaz. Çinli bir nikel üreticisi Londra'daki metal borsasında sadece zaman farkından teminatını yatıramadığı için ve borsa son derece kötü yönettiği için o krizi $100 milyar kaybetti. Şimdi bu böyle bir piyasadan bahsediyoruz.
1: Emtia kolay bir piyasa değil. Hiçbirine benzemiyor. Belki dinleyici bu bölümden tek bir cümleyi neyi aklında tutmalı? Şu $100 milyar kaybetti, iyi mi tutmalı aklında? Tek bir cümle tutsa aklında.
0: Şöyle, tedbir en kıymetli varlığınız olsun diyeyim.
1: Peki. Bu arada aynı zamanda ben de herkese Oz Büyücüsü'nü izlemesini veya okumasını tavsiye ediyorum. Şu söylediğiniz her şeyin simgesel karşılığı orada. Bir ara konuşuruz sizinle. Ali Ağlı, çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür
1: ağzınıza
0: ederim.
1: Sağlık. Bu arada sizler de, Ali Bey'e sizlerin karşısında da bir teşekkür edeceğim. Çok değerli bilgiler aldım. Sizlerin de yorumlarınız, sorularınız varsa sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi hoşçakalın.

0: yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, temettü yatırımcıya düzenli bir gelir sağlayabilir mi?
2: Borsadan kazanç deyince herkes fiyat artışını düşünür. Ama borsa yatırımının bir o kadar önemli ikinci bir boyutu var, temettü. Ve bu boyut çoğu yatırımcı tarafından ciddi şekilde hafife alınıyor. Peki temettü nedir? Şirkete yıllık karından hissedarlarına dağıttığı nakit ödeme. Hisse fiyatı hiç hareket etmese bile cebinize düzenli para giriyor. Borsayı pasif bir gelir motoruna dönüştüren mekanizma tam da bu. Neden ödeniyor? Olgun ve istikrarlı şirketler kazandıklarının bir kısmını ortaklarıyla paylaşır. Büyüme odaklı şirketler ise bu parayı yeniden yatırıma yönlendirdiklerinden temettü ödemeyebilir. Her iki model de kendi içinde tutarlı. Temettü ile pasif gelir gerçekten mümkün. Ama bunun için sabırlı ve uzun vadeli bir strateji şart. Elde ettiğiniz temettüyü tekrar hisselere yatırmak bileşik getiri ile büyüme yaratıyor. Yıllar içinde bu etki başlangıçta hayal bile edemeyeceğiniz bir tablo ortaya çıkarabiliyor. Türkiye'de bankalar, holdingler ve güçlü nakit akışına sahip sektör liderleri arasında düzenli temettü ödeyen şirketler mevcut. Temettü yatırımı hızlı zenginleşme yolu değil. Ama 10-15 yıllık perspektifle ele alındığında borsayı alsat oyunundan çıkarıp gerçek bir ortaklık modeline taşıyan en güçlü strateji bu diyebiliriz.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
4: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimiyle çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsediyoruz. Her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturur. Harçlık yönetimi çocuğunuza hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırır. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlıktır. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabilirsiniz? En pratik yöntemlerden biri harçlığını 3'e böl, harca, biriktir, paylaş yöntemidir. Harcayacakları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu 3 bölümü görselleştirmek, para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak, sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir. Böylece bütçe yapmak, kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak görülür. Ailece yapılan planlar da süreci güçlendiren önemli bir yöntemdir. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak, sorumluluk duygusunu arttırır. Paranın değerini anlamayı kolaylaştırır. Tasarrufu eğlenceli hale getirmek ise sürecin devamlılığı için çok önemlidir. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram olan tasarruf, doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürülebilir. Örneğin şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğunuzun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabilirsiniz. Bu çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu motivasyonu biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebilirsiniz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıp keyifli bir başarı hikayesine dönüşür. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuklara yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretir. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı olur. Kendi finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için de Odea Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
0: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
5: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz aslında yatırım perspektifini konuşmak istiyorum. Aslında daha önce yaptığımız bir bölümde işte yatırımlarımızı çeşitlendirmek, portföyümüzü çeşitlendirmenin aslında biraz daha devamı gibi olacak. Biraz daha değişik bir bakış açısından incelemek. Şimdi genelde tabii perspektifi genişletelim derken bir tabii yatırım portföyü oluşturmak aslında bir sürü etkenlerden geçiyor. Daha önceki bölümlerde biraz bunlara değinmiştik. İşte risk yönetmek, portföyü çeşitlendirmek, bunun için işte farklı enstrümanları, yatırım enstrümanlarını almak, işte vadesine göre bu değişebiliyor. İşte kim kısa vadeli yatırım için, kim uzun vadeli yatırım için daha uygun olabiliyor. Risk profili çok önemli oluyor. İşte getiri beklentileri, yatırım amacı ve haliyle tabii her yatırım enstrümanının, sermaye araçlarının değişik riskleri oluyor işte. Hisseler daha riskli oluyor. İşte daha kısa vadeli para piyasası ürünleri daha az riskli oluyor gibi. Burada tabii bu beklenti, yaş, kazanç, birikim gibi bir sürü konu burada portföyümüzü çeşitlendirmek için önemli oluyor ki daha önceki dediğim gibi bu portföyümüzü nasıl çeşitlendiririz, nasıl yatırım yaparız bölümünde bunları detaylıca konuşmuştuk. Şimdi bu bölümde biraz daha yatırım perspektifini genişletmek derken ise yine portföy çeşitlendirmesinden geçiyoruz ama biraz bu bölümde nerede yani biraz coğrafi olarak hani bunu incelemek istiyorum. Çünkü genelde haliyle tabii olduğumuz ülkede ki yatırım çeşitlendirmesi yani yatırım alternatifleri hepimiz için daha kolay geliyor. Bu psikolojik bir olay tabii. Yani burada kendi olduğumuz ülkede ki yatırım seçeneklerini değerlendirmek daha tabii kolay ve takip edilebilir oluyor. İşte Türk borsasına yatırım yapmak, Türk tahvillerine yatırım yapmak, işte burada mevduata yatırım yapmak. Tabii şimdi burada döviz yatırımı ve TL yatırımı olarak bunlar ikiye ayrılıyor ama birazdan değineceğim. TL yatırımı yaparak da döviz kazançlarını, dövizden bir kazanç getiri elde edebiliyoruz. Şimdi burada ilk önce TL olarak bunları konuşursak ki bugün zaten konumuzda TL olarak bu yatırımları yapmak zaten bir yabancı para biriminden yatırım yapma konusu apayrı bir gündem. Onu belki ilerleyen başka bir bölümde detaylıca konuşuruz ama şimdi TL yatırımlarımızı yaparken tabii dediğim gibi olduğumuz ülkede Türkiye'de daha alternatiflerimizi değerlendiriyoruz. Çoğumuz için daha kolay oluyor. Kolaylıktan ziyade aslında dediğim gibi psikolojik olarak burada kendi alternatiflerimizi değerlendirmek daha kolay oluyor. İşte dediğim gibi Türk borsasına yatırım yapmak, Türk tahvillerine yatırım yapmak, işte mevduata yatırım yapmak gibi konular. Ama artık global piyasaların bu kadar birbirine entegre olduğu noktada aslında biraz daha yatırım perspektifi bizi genişleterek aslında tüm dünya bazında buna bakmamız lazım. Yani özellikle yapay zekanın, teknolojinin, yarı iletkenlerin, çiplerin bu kadar artık gündemde olduğu bir noktada ve bir yandan da hizmet sektöründe aslında baktığımızda Silicon Valley dediğimiz burada işte daha büyük şirketler de işte Meta'sı olsun, Google olsun hani burada teknolojinin temasının da çok öne çıktığı bir noktada biraz daha tabii detaylı bakmamız gerekiyor. Kriptolar apayrı bir konuda geliyor ki hani kripto aslında çok daha ayrı bir konu. Dediğim gibi ona da belki ayrı bir bölümde işin uzmanlarıyla biraz daha bunu konuşabiliriz. Kripto tarafı ama kriptoya yatırım yapan şirketler yani sadece kriptonun kendisine yatırımdan ziyade kripto ile ilgili işlere yatırım yapan şirketlerin de hisselerinde çok büyük değişiklikler görebiliyoruz ki yurt dışında Amerikan borsalarına kota olan çok büyük şirketler var değerleme olarak kripto ile ilgilenen ve kriptonun hareketinden etkilenen şirketin değerinin kriptodaki hareketlerden etkilenen şirketler var. Bu kapsamda baktığımızda tabii biraz daha bu yatırım perspektifimizi genişletirsek hem portföy çeşitlendirebiliriz hem de global olarak daha fazla enstrümandan ürün yelpazesini genişleterek kazanç sağlamak amaçlı yatırımlarımızı yapabiliriz. Şimdi bu kapsamda biraz daha detaylara girersek tabii genel olarak da burada baktığımızda finansal piyasanın en büyük olduğu ülke Amerika zaten. Amerikan piyasalarına da biraz bakıyoruz. Aslında global olarak hani tüm dünyada bunu çeşitlendirelim dediğimiz noktada ki burada işte Asya'da aslında aynı şekilde yani çok ciddi anlamda çip tarafında Tayvan'da da çip üreticileri var. Tabii Asya piyasaları da aslında buraya giriyor ama Asya, Amerika, tabii bunu Avrupa'yı da dahildi. Biz yani aslında sözün kısası tüm global olarak baktığımızda burada çok fırsatlar doğuyor. Dediğimiz gibi Amerika'da çok büyük şirketlerden bahsediyoruz. İşte muhteşem yedili dediğimiz işte büyük şirketler var. Google, Nvidia'sı, Amazon'u, Tesla'sı, Microsoft'u gibi şirketlerden bahsediyoruz. İşte biraz daha yarı iletkenler, çipler dediğimizde işte Intel'ler, AMD'ler, Nvidia'ların girdiği noktada giriyoruz ve bununla ilişkili diğer başka yarı iletkenle ilgilenen şirketler, çip üreticileri ve yapay zeka ile ilgili bir sürü şirketin ciddi anlamda yüksek değerlemeler aldığını yurt dışı piyasasında da görüyoruz. Çin tarafında da keza aynı şekilde teknolojiyle ilgilenen şirketler ya da enerji şirketleri, tabii sadece teknolojiye odaklanmamak lazım, enerjiyle de ilgilenen şirketler, bunları buradaki hareketleri görüyoruz. Sanayi, işte Avrupa'ya dönüyoruz. Avrupa'da daha hizmet sektöründe çok büyük olan şirketler olabiliyor. Yani günün sonunda aslında bir sürü sektörlerde, yani teknoloji, hizmet, işte enerji gibi sanayi, değişik sektörler ve değişik coğrafyalardan bahsettiğimizde bir anda tabii yatırım alternatifimiz çok genişliyor. Yatırım yelpazesi, ürün yelpazesi çok ciddi anlamda genişliyor. Şimdi tabii dinleyicilerimiz şunu sorabilir. Peki tamam, TL yatırımlarından bahsediyoruz ama bu bahsettiğimiz yatırımlar, bir, bunları işte bulup takip etmesi kolay değil. Özellikle finans sektörün içinde olmayanlar için çok daha zor. Yani biz bunları nereden bulacağız? Nasıl takip edeceğiz? Nasıl bunlara yatırım yapacağız sorusu gelecek. İkinci soru da tamam mı, bu şirketler Türkiye dışında, işte Avrupa şirketleri euro ile yatırım yapılıyor. İşte Amerika'dan bahsediyoruz, dolarla yatırım yapılıyor ama bende Türk lirası var. Türk lirası yatırımlarından bahsediyoruz. Nasıl olacak o zaman, ben Türk lirasıyla bu yatırımları yapacağım? Yani burada aslında öne çıkan iki tane sorumuz var. Bir, ben bunları nasıl bulacağım? Hangi kanaldan bunlara yatırım yapabileceğim? Ve bunları nasıl takip edebileceğim sorusu önemli. Çünkü ikinci soruda dediğim gibi nasıl Türk lirasıyla bu yatırımları yapacağız? Şimdi burada aslında en kolay cevap aslında yatırım fonları üzerinden oluyor ki yatırım fonları bölümünde de biraz bunlara değinmiştik. Şimdi tabii yatırım fonlarının en büyük avantajlarından birkaçından en önemlilerinden biri de, birincisi, profesyonel fon yöneticileri tarafından bu fonların yönetiliyor olması. Bir, ikinci en büyük yanında dediğimiz gibi burada bu işte sorunun cevabı olarak ben bunları hangi şirketleri seçeceğim, nasıl bulacağım? Çünkü çok büyük bir yelpazeden bahsediyoruz. Bunların hangisine hangi kanaldan yatırım yapabileceğimin aslında tüm cevapları bu profesyonel yatırım fon yöneticileri tarafından cevaplanmış oluyor. Şimdi sektöre baktığımızda bir sürü fon görüyoruz. Bu fonların içerisinde bu bahsettiğim büyük şirketler, Amerikan şirketleri, bu çip şirketleri, teknoloji şirketleri bulunabiliyor. Ya da işte bahsettiğimiz enerjiyle ilgili şirketler, sanayi, değişik taraftaki şirketler bu fonların içerisinde görebiliyoruz. İşte bu, birincisi, bu fonların hepsine Türk lirası ile yatırım yapılabiliyor. Evet, bu fonlar yurt dışına yatırım yapıyorlar dolarla, euroyla, ama biz yatırımcılar olarak bu fonlara Türk lirası ile girebiliyoruz. Bu aradaki işte Türk lirasından dolara, euro'daki bu değişik farkları fon yöneticileri yatırımcılar için yönetiyor. Buradaki döviz hedge'ini yapıyorlar. Buradan TL ile gelen yatırımı işte dövize çevirerek bu yurt dışındaki şirketlere yatırım yapıyorlar. Oradaki kazançları Türk lirası olarak, da bu fonların değerleri hep Türk lirası üzerinden fiyatları, bu değişimleri, bu ayarlamaları yaparak buradaki kur riskini ve likidite konusunu fon yöneticileri yatırımcılar için yönetiyor. Böylece bu birinci soruya da aslında cevap vermiş oluyoruz. Yani Türk lirasıyla, evet, biz bu yatırımı Türk lirası da yaparak aynı zamanda Türk lirası dışında başka para biriminden işlem gören hisselere, şirketlere yatırım yapabiliyoruz. İkinci sorunun cevabı yine fon yöneticilerinden geçiyor. Bu potansiyel olan şirketleri fon yöneticileri seçiyor, görüyor. Bunlar devamlı analiz ediliyor. Hangi sektörlerde, hangi coğrafyalarda, hangi şirketler daha potansiyel, konjonktürel olarak hangi sektörler, şirketler öne çıkıyor. Aktif olarak fon yöneticileri bunların araştırmalarını yapıyorlar. Bu şirketlere yatırım yapıyorlar. Durumuna göre değiştiriyorlar, satıyorlar, yerine yeni şirketleri ekliyorlar ve bu yatırımları yurt dışında değişik coğrafyalarda, değişik sektörlerde bizim için yaparak bu fonlara ekleyerek aktif bir şekilde yönetiyorlar. Böylece bu da ikinci sorunun cevabı oluyor aslında. Hangi şirketlere yatırım yapılması lazım ve hangi kanallardan yatırım yapılması sorusuna da cevap vermiş oluyor. Böylece bir fonu alarak hem Türk lirasıyla bu yatırım yapılmış oluyor hem de içerisindeki şirketlerin fon yöneticileri araştırıp seçmiş oluyorlar ve böylece dolaylı yoldan siz zaten yatırım yapmış oluyorsunuz. Fon yöneticisi sizin için zaten direkt bir şekilde bu şirketlere yatırım yapıyorlar, alım yapıyorlar. Kendi ulaşabildikleri kanaldan böylece yatırımcılar bu tarafta kaygılanmalarına gerek olmuyor. Yani bir tane fonu alarak bu iki soruya da cevap vermiş olunuyor. Şimdi tabii bu şirketlerin belli fonlarda ağırlığı yurt dışı yatırım olan şirketlerinde böylece içinde olan enstrümanların fiyat hareketleri döviz cinsinden olduğu zaman da buradaki o kazanç döviz cinsinden de olmuş oluyor. Tabii kayıp ve kazanç da döviz cinsinden olmuş oluyor. Orada kayıp kazancı dövizdeki de misal burada doları konuşalım. Ağırlığı fonun dolar cinsinden işlem gören hisselere ya da enstrümanlara yatırım yapmış bir fonsa oradaki içindeki enstrümanların fiyat değişimleri dolar bazında oluyor. O fiyat değişimleri dolar bazındaki değişimlerinde Türk lirasına çevirerek fiyata yansıtmış olunuyor. Böylece aslında Türk lirasıyla bu yatırımı yaparak da aslında bir döviz fiyat değişiminden olan kazancı ya da kaybı da Türk lirası olarak alınmış oluyor. Böylece Türk lirasıyla yatırım yaparak bir mesela döviz cinsindeki bir hissenin fiyatının artışından da kazanç sağlanmış oluyor. Döviz bazından kazancı TL olarak alınmış olunuyor. Bir yandan da tabii dolar TL kuru da belli kademeli yükseliş kaydettiği için zaten kendi başına o dövizin de belli bir kademeli yükselişi de döviz cinsinin içinde döviz enstrümanı olan bu fonların TL karşılığındaki fiyatını da TL bazı olarak arttırmış oluyor. Böylece dolar TL'nin de kademeli artışı bu fonların TL fiyatlarına ekstra da bir küçük katkı da sağlamış oluyor bu şekilde. Şimdi tabii burada hangi fon diye konuştuğunda tabii bunlar çok çeşitli. Yani burada TEFAS'a açık bir sürü portföy yönetim şirketinin hisseleri var. Bunların kimi işte yabancı hisse fonları adı olarak geçiyor. Kimi işte yarı iletkenler, çip sektörü, teknoloji sektörü olarak adı geçiyor. Bunların bu fonların içeriğine kapa giderek bu fonların portföy dağılım raporundan içinde hangi enstrümanlara, hangi hisselere yatırım yaptığının detayına bakabilir her yatırımcı. Dediğim gibi kamuyu aydınlatma platformundan KAP'tan giderek bir fonun kodunu, ismini yazarak o fona gidildiğinde bildirimlerden bir portföy dağılım raporundan içinde en güncel olarak hangi enstrümanların olduğunu her yatırımcı bakabilir. Portföy yönetim şirketleri bunları aylık olarak açıklıyorlar. Tabii ad olarak hani eğer bunu yurt dışında yatırım yapılması istiyorsa dediğimiz gibi bu orada fonun adına bakarak dediğim gibi yabancı hisse fonu, işte teknoloji fonu, yarı iletken fonu, işte enerji sektörü fonu, petrol fonu, işte elektrikli araçlar fonu gibi böyle hani teknoloji teması ya da yurt dışı teması olanların adları zaten fonun kendi isminden ortaya çıkıyor. Tabii bir fonun teknoloji fonu demesi içine %100 yabancı şirket koyacak anlamına gelmiyor. Yurt içinden de teknolojiyle ilgili hisseler konabiliyor. Zaten bunların belli oranları var. Full şekilde yabancı şeklinde gitmiyor. Ama burada ağırlıklı olarak dediğimiz gibi bu yabancı yatırımları yapabiliyor. Şu anda mesela örnek olarak konuştuğumuzda tabii yapay zeka teması ve özellikle çip sektörü çok öne çıkıyor. Bu savaş ortamında bile Amerikan borsaları satış yemesine rağmen toparlanma sürecinde yine yarı iletkenlerin, çip sektörünün, çip üreticilerinin çok hızlı bir şekilde yeniden değerlendiğini görüyoruz. Özellikle son bir hafta, iki haftalık sürece baktığımızda biraz daha piyasalarda savaşın etkisi azalıp risk iştahının artmasından sonra Amerikan borsalarının toparlandığı noktada ki Nasdaq teknoloji endeksi toparlanmada yine öncü oluyor diğer endekslere göre şu anda. Bu yarı iletkenler ciddi anlamda değer kazanmış durumda. Bu çip üreticileri işte başta işte Nvidia olsun, Intel olsun gibi bu tarafta değer kazanıyor. Aynı şekilde yapay zeka teması ve yapay zeka ile ilişkili şirketlerin de hızlı toparlandığını görüyoruz. Mesela işte burada eğer bu kapsamda evet yarı iletkenlere, çip üreticilerine ben yatırım yapmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte bu yapay zeka temasının daha da güçleneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla çiplerin, çip üreticilerinin, yarı iletkenlerin çok daha değerleneceğini öngörüyorum diyen bir yatırımcı buradan gidip değişik portföy şirketlerinin değişik fonları var. Mesela yarı iletken teknolojileri fonu olarak bir fon seçerek TL yatırımı ile bu fona giriş yaparak işte Nvidia'sına, Intel'ine, Microsoft'una gibi değişik diğer büyük şirketlere, Google'ına, Meta'sına gibi büyük şirketlere aynı anda bir fon üzerinden yatırım yapmış oluyor, TL ile yapmış oluyor ve böylece Amerikan borsasının artışı, bu temanın, bu şirketlerin değerlenmesi de fonun fiyatına ciddi anlamda olumlu etki sağlamış oluyor. Bir de tabii dediğimiz gibi işte Nvidia, Intel örneğini verdik mesela, bu şirketler dolar fiyatıyla işlem gördükleri için kazançları da dolarla oluyor. Bunu da dolar TL kurundan TL'ye çevirerek yatırımcılara TL getirisi olarak sunmuş olunuyor. Böylece oradaki döviz getirisine TL karşılığı olarak da fiyata yansıyarak bu getiriden yararlanmış oluyor yatırımcılar ve böylece bir fon üzerinden hem bunu aktif bir şekilde takip etmesine gerek olmuyor. Fon yöneticisi yatırımcılar için bu fonların, bu şirketleri aktif olarak takip ediyor. İçindeki fonun içindeki oranlarını değiştirebiliyor. Bazı şirketleri çıkartıp yerine yeni potansiyel şirketleri koyabiliyor. Yani fon yöneticisi burada aktif bir şekilde bu temayı, bu şirketleri takip ederek fonu yönetiyor. Böylece yatırımcılar anlık olarak bu şirketleri takip etmesine gerek kalmıyor. Nereye, nasıl, hangisine yatırım yapayım tedirginliğinde olmuyorlar ve böylece buradaki değerlenmeden bu getiriyi sağlamış oluyorlar. Tabii burada hani yatırımcıya düşen aktif olarak bunu takip etmek konuları fon yöneticisine kalıyor ama burada yatırımcıya kalan hangi temayı yatırım yapmak? Dediğim gibi kimi biraz daha genel Amerikan borsalarına yatırım yapıyor. Kimi daha çok Asya piyasası ağırlıklı yapıyor. Kimi daha çok teknoloji ağırlıklı yapıyor. Yani biraz hani orada ayrışabiliyor. Ki hani bunda fikri olmayanlar da aynı zamanda profesyonellerden destek alabilirler. Hangi sektöre daha çok yönelmeli diye. Ama eğer belli bir sektöre yatırım yapma fikri önceden varsa, ki verdiğim örnekte diyelim yarı iletkenleri ve teknoloji temasına yatırım yapmak istiyor, o zaman bu sektördeki yarı iletken adı geçen, bu yarı iletkenleri, çip sektörüne yatırım yapan fonları listeleyip bakabilirler. Dediğim gibi kaptan da bunların detayına bakarak hangi şirketlere yatırım yapıyormuş, bunlardan birini seçerek bu yatırımı yaparak direkt işte bu Amerikan borsalarına yatırım yapmış oluyor fonun üzerinden. Tabii burada bu şekilde bir yatırım perspektifinde, ürün yelpazesinde çeşitlendirmiş olunuyor. Tabii dönem dönem buradaki piyasadaki şartlara göre fiyatlarda tabii bu da, burada şunu söylemek lazım, haliyle bunların çoğunluğu hisse yatırımı oluyor, yurt dışında yatırım oluyor. Haliyle bunların, bu fonların risk skorları, risk seviyeleri yüksek. Piyasada bir sıkıntı olduğunda volatiliteleri yüksek oluyor. Kazançları da tabii aynı zamanda eğer olumlu bir tema olduğunda, hızlı olduğu gibi olumsuz bir ortamda, işte savaşın başladığı dönemde kayıpları olduğunu görmüştük. Yani burada bir volatilite oynaklığını bu şirketler yaşıyor. Ama burada hani şunu da söylemek lazım, adı üstünde bunlar yatırım fonları ve bu işte nitelikli fonlar dediğimiz, işte yurt dışını konuşuyoruz. Bu fonlar eğer bir temaya yatırım yapılıyorsa biraz da tabii bunlara çok da kısa vadeli yatırım olarak bakmamak gerekiyor. Bu fonlar biraz orta uzun vadeli yatırım için iyi olan fonlar, günün sonunda bir temaya, bir hikayeye yatırım yapılıyor ve bu içinde biraz tabii süre gerekiyor. Yatırım zaten çok kısa vadeli bir konu değil, biraz da orta uzun vadeli bir konu. O yüzden bu fonlara yatırım yaparken de biraz kısa vadeli fiyat oynaklığına çok bakmadan biraz orta uzun vade perspektifiyle bu yatırımlara bakmak lazım. Çünkü orta uzun vadede bir tema, işte kısa vadeli fiyat oynaklığından ve dış etkenlerden daha sıyrılarak daha normalize bir fiyat hareketine dönüyor. Yani uzadıkça, vade uzadıkça o kısa vadeli noise'den uzaklaşmış oluyor, gürültüden uzaklaşmış oluyor. Şu anda yaşadığımız gibi işte bir savaş konusu ya da herhangi böyle bir haber akışıyla olan kısa vadeli konuların getirinin kötü anlamda etkisinden arınmış olarak biraz da esas kendi hikayesine, temasına dönmüş oluyor. Ondan dolayı da biraz bu yatırımlara orta uzun vadeli bakmak gerekiyor. Çok kısa olarak bakmamak gerekiyor. Şimdi bu bölümde biraz bu yatırım perspektifini genişletmeyi konuştuk. Daha önceki portföy çeşitlendirme bölümümüzden de biraz daha detaylı dinleyebilirsiniz. Bu bölümde bunun biraz daha devamı gibi oldu. Biraz daha coğrafyayı genişletmiş olduk ve ürün yelpazesini genişletmiş olduk. Ve bu şekilde biraz daha portföyümüzü daha geniş ve daha global bir portföye taşıma fırsatını nasıl sağlarız diye detaylandırmış olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bazen gündemi takip etmenin en iyi yolu sakin bir ritme yaslanmaktır. Odea Radyo, chill out ve down tempo seçkileriyle dinlendirici bir atmosfer sunarken yatırım dünyasına dair merak edilenleri de unutmuyor. Odea Radyo ile hem dinlen hem de gündemde kal.

Odeya Radyo. Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, borsanın yönünü belirleyen en önemli faktörler neler?
2: Borsanın basit tanımı ile ekonominin özet halini yansıtan canlı bir ekran gibidir. İçinde hem yerel hem küresel dinamikler aynı anda işler ve bu dinamikler sürekli birbirini besler. Bu karmaşıklığı okuyabilmek iyi bir yatırımcının en temel becerisidir. Ne oldu sorusu kadar piyasa neyi fiyatlıyor sorusunu da sormak gerekir. Yerel tarafta Türkiye'de Merkez Bankası'nın faiz kararları, enflasyon verileri, döviz kuru, BIST'i doğrudan etkileyen ana faktörlerdir. Faiz artışı beklentisi hisse senetleri üzerinde baskı yaratırken, yatırımcı bu durumda sabit getirili araçlara yönelebilir. Küresel cephede ise tablo daha da geniş. Fed'in kararları, Çin verileri, emtia fiyatları, jeopolitik gelişmeler gelişmekte olan tüm piyasaları etkiliyor. Dolayısıyla bu da doğrudan BIST'i etkiliyor. Borsadaki fiyat hareketlerinde yabancı yatırımcının ağırlığı da küçümsenmemeli. Yabancılar büyük kurumsal yatırımcılar olduğu için bu yatırımcılar alıma geçtiğinde likit hisse senetleri hızla değerlenirken satışa geçtiklerinde aynı hızla geri çekilebiliyor. Borsayı tanımak zaman ister. Merak, gözlem ve disiplinle bu dil öğrenilir. Uzun vadede duygusal kararlar yerine disiplin kazandırır. Öğrenen yatırımcı için fırsatlar hiç bitmez.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea Radyo.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde hafta başında yatırım ve finans gündemiyle karşında. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Eylül yeni başlangıçlar ayı. Yeni bir döneme girerken akılda beliren yatırım ve birikim soruları da çoğalıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçen ile finans profesyoneli ve akademisyen Doktor Emrah Ahi haftanın sorusunda yatırım ve birikime dair merak edilenlere yanıt veriyor. Haftanın sorusunda uzman isimlerin yanıtları gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

Yeni dönem, yeni bir başlangıç demek. Okullar açılırken, iş hayatı hızlanırken yatırım gündemini takip etmek de bir o kadar önemli hale geliyor. Odea Radyo, yatırımdan ekonomiye uzanan zengin içerik dünyasıyla ve chill out şarkılarla yayında.

sporda, evde, işte, trafikte. Müzik keyfinin arasına ekonomi ve finans dünyasından ilgi çekici makale özetleri karışıyor. Sesli makaleler Odea Radyo'da müzik akışının içinde her an seni bulabilir. Kulağını Odea Radyo'dan ayırma.

0: Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.
1: Oh,

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, temettü yatırımcıya düzenli bir gelir sağlayabilir mi?
2: Borsadan kazanç deyince herkes fiyat artışını düşünür. Ama borsa yatırımının bir o kadar önemli ikinci bir boyutu var, temettü. Ve bu boyut çoğu yatırımcı tarafından ciddi şekilde hafife alınıyor. Peki temettü nedir? Şirkete yıllık karından hissedarlarına dağıttığı nakit ödeme. Hisse fiyatı hiç hareket etmese bile cebinize düzenli para giriyor. Borsayı pasif bir gelir motoruna dönüştüren mekanizma tam da bu. Neden ödeniyor? Olgun ve istikrarlı şirketler kazandıklarının bir kısmını ortaklarıyla paylaşır. Büyüme odaklı şirketler ise bu parayı yeniden yatırıma yönlendirdiklerinden temettüyü ödemeyebilir. Her iki model de kendi içinde tutarlı. Temettü ile pasif gelir gerçekten mümkün. Ama bunun için sabırlı ve uzun vadeli bir strateji şart. Elde ettiğiniz temettüyü tekrar hisselere yatırmak birleşik getiri ile büyüme yaratıyor. Yıllar içinde bu etki başlangıçta hayal bile edemeyeceğiniz bir tablo ortaya çıkarabiliyor. Türkiye'de bankalar, holdingler ve güçlü nakit akışına sahip sektör liderleri arasında düzenli temettü ödeyen şirketler mevcut. Temettü yatırımı hızlı zenginleşme yolu değil. Ama 10-15 yıllık perspektifle ele alındığında borsayı alsat oyunundan çıkarıp gerçek bir ortaklık modeline taşıyan en güçlü strateji bu diyebiliriz.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea Radyo.

Geçtiğimiz hafta Türkiye ve dünya piyasalarında hangi gelişmeler yaşandı? Gelecek hafta gündemde neler var? Tüm bu soruların cevapları Odea Radyo'da. Her cuma saat 15'te ekonomist Özlem Bayraktar Gök

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Tatil bitti, şehrin temposu hızlandı. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin ile Chill Zone, günün temposunu yavaşlatacak müzik seçkisiyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla aynı gün saat 20'de Odea Radyo'da yayında.

Odea'nın alanında uzman ve profesyoneller tarafından hazırlanan tüm yatırım içerikleri Odea Yatırım Odaklı Bülten'de bir araya geliyor. 15 günde bir Odea Bank LinkedIn hesabında yayınlanan bülten, farklı platformlardaki içerikleri derleyerek finansal okuryazarlığını geliştirmeni kolaylaştırıyor.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odaya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

0: mind is pure, like an infinite thigh. Spirit smooth, like a blue sky. Spirit smooth, like a blue sky.
1: Yaz bitti. Şehir kalabalıklaşıyor, okullar açılıyor. Yeni dönem birikimlerini düşünmenin tam zamanı. Odea Radyo'da yatırım odaklı bakış açısıyla hazırlanan programlar ve içerikler sakin bir müzik akışı eşliğinde seni bekliyor.

to do.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.
2: Ladies and gentlemen, this song has an imaginary situation which is vital to the atmosphere we intend to project. We'd like for you to join us on this imaginary excursion and picture in your mind a lady.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de. Odaya.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.